Eşra rast jniye xam ciwan ya delel ra Mil diyara diyare xana xeribe Ta ve kil kirşay berya boz hevaye xuber de berya culebe Wale delal mil diyara diyare mergemire Beze lavke min akwa pele merwende koka talen şire Ezeb kurbanatil ye delal edile xubim

Raciyaye dibin ya me rapaze cure paze tu gel u xer u yarim ce kuşkuyaye Taxime singu bere mi keçi keç delale dile mira Mina portakale keç portakale ya feye Hingive serteye xurma ka bagdaye jire ka jingaleye Nawale taxime singu bere mi keçi keç delale dile mira Nala mevije hababe dim saat ziyane kuşe getiriye lave koca cibur Lidiyar bekra şevuti di sundu kala bese hevda şiriz dayay Vurdela hati mala seve zere Aleme kirib ve kiyanı müjdelal edile kure

Vay saat hoş be deng li dinê ve gudarin aziz mesajin vel ser heftin Serpil çayrı şandı gütüye roj baş roj başakı direş sıbava bıxir Xeyr bir selamet hoş değil gütüye İzmir'e juvara düşünüm Buraya beni deral şiar alkanlı girtigeha tipa feyeye Bu juvi rastıranakı düşünüm jibo hamu girtiyan sılav u rez gütüye Xude hamu girtiyan me hamuyan Le dünya u ahirete ji hamu tengayyan xilas bıka bıxir u hoşi inşallah u ta'ala Her vaha camereki mesaj şandıya gotiye ko roj baş sevap khir be Hem sere sebe dişin kar jimara delil dilanlar hundu karan lehen jibo çevlige bingole kani reşe Kani reşe hun zanen gunde haciya u her vaha nevalo bidare dom ha doma dom lige çave gür lekare çum sağni sa gonige gonik mıntaka kani reşe Hem jisra vajı hamuyara dişinin serçava kabla peşi ve sebe delil dilanlar beje Bila karwan e beje u paşa me mesajin nu bukhuynin jibo mesajin nu Adresa me de Instagram e da TRT Kurdi Radio U her uha bona WhatsApp e ji 0505-784-47-78 Kerem kin bi jimala deng beş Haji Hüseyin Orginose keke mini delil dilanar

0: Hoş ben Nevzat Çiftçi. Anha vakta davet ana sezona vancı kudu zana çıkası tijiye sığlete. Meriv ne kadar peyde bike. Le mesaj anandıkarım bıxuynen. Muhammed Mehdi Çevik mesaj ake pırkhoşan diye gütü. Yaku selam aleyküm. Aleyküm selam serçeva kurban gütü. Ece panos eme. Tüccih mina aha meryan navın. Ez le İstanbul eme. Embina aha aha stranen kurdi da de binin. Vay saata va hoş be. Stranen me hemici hoşin, stranen reze da jibona hemu patnosiya gotiye serçava u sersara jivir haya panosi. Serçava jimerdine keke mini Sinan mesajake deng şandiye kam juara vekin çi dibije.
1: Hoş baş, jimerdine jderke jgunde şavana te Sinan. Jimere strana seyda perinçek merdine lehi eme kev hoş bivin. Ez ve stranen jhemu merdine ara diyari dekem roş baş.
0: Vay serçava Sinan emin xude ki mayata ne de bu evji nişan dede ku kurmancıya merdiniyan hek heyve ki helbestan xoşu ki Sinan emin çava haber dede bey nezer be ve gom Mahmud Berazi hünerbendeki zahmezine u bu stran eke modern emin hajvara binin serxeti naze nergiza havşe jibo şoferin lisar biçeran peşter rahaya xoste bun keremkin bozan bek.

Saat hoşkeke Mahmud denge tel dene be guhdarin aziz jibo mesajan WhatsApp'a me 0505-784-4778 Instagram'a me TRT Kurdi Radyo logoya me sorke. Mesajek hatiye ji enta be gotiye Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam ina ve bi khir be, khir ve selamet be. Jibo girtigeha nizipeya tipeya teye. Girtiye ve dere Mahmud Doruk u Hevalin mi kurtiyem stranek edu khuazin Mikail u Cebrail bila bejin Serçava Mikail u Cebrail ce semsurene hemşeriye minin U jibo api mey Mahmud temame girtiya bila kef hoş bin Ke şandiye Braziye nüvi Samet Doruk u Muhammed Doruk şandiye Keremkin nake yare nake dilim tecbir nake Tüttey bira mısa dilim sizi dike

Saat xoş, xoşka canan, guhdarin aziz, jibo mesajin ve WhatsApp'a me 0505 784 4778 Instagram'a me TRT Kurdî Radyo Serhat dağ mesaj nivişan diye Serhat çi gotiye gotiye ku bu borin ez ve aciz dikim estağfala kurban jibo ve emle verin Kerem akho beni vişin gotiye ku jimar rojda khanime hune lekhin beli kerem kin anha akhle gidiye zekeriyal serhati hazire vermeyin

Saet xoşbe rojda xanım. Gula Xerzan dengete her li dene be. Gudarin Aziz Naci, potpourri ke me juvara lixin. Seren uçar, amer uçar eve bistirin. Şu kal gelek ki xoş dibêjin. Ji bo mesajan, ji kereme xoş, ji kicans tıranı yomdu xozim. Hafta saat daha cümara binivisin. TRT Kurdi Radyo da Instagram'e de. Du WhatsApp'e de 0505 184 4778 kerem kin potpourri.

Vay saata va xoş be, mamosta şevan perver dengli dine be. Zana Murat mesaj şandı gotiye roj baş, ez cizire botan Murat strana hirayi zerdüşt beybuni dixwazım ve strane serçava kurban hegerem karım nemeştere lehin. Ferhat mesaj şandıya Ferhat Aydin gotiye ku roj baş kavet pe juara emlüveran şare garıs diçinin. Strana ke diyar dersim jumara lekh yeme kef khosh baban saat khosh ba anha bahri altay u abuzer ve bejen tu dini u pishra ame davam ke

Vay saata va xoş be ciwan no gudarin aziz ji bo cizira botan keke mini zana murad kotu bu ku hirayi zerdüş şibara lexin roja ku bu buk canan şirin li ser xeta me hazire kerem ke.

Saet xoş ji bo Zana Murat Melekhist bo Cezira Bohtan Herema Bohtan Zirahirai Zerdüşkot Roja Kububuk Canan Şirin Naci Bela Rugeş Bazi Bistire Bira Beje Lolo Muhammed O Dayık Bugori Kerem Kerem

Vay saat hoş be keke rugeş. Dengle deneye ve gudaren aziz ve carece me bere hobudin diyar bekra rengin. Me hepçin hela çınare keke mini davut eve bistere lo jodkaro. Jibo tamame jodkaro xabatkarin ha. Lınav zeviya yenku dıçinin, yenku dajon, yenku dıçinin. Şi hemiyan rak kerek

Bıra Şeyhan İbrahim Küçük Yebran İbrahim Hulye ve Şevkhan İbrahim Vela de halib eder ve puç ebbet derman İbrahim Hayya dünya hoş şababa keder Umar'a kâme hamyan İbrahim Vela de halib halib sana Tuşet geçmeder ve puç ebbet

0: Nesin te biskat got sor rengeki geleki hoş et got em kurt bejin bela sor be 5 kuruş ve zede be.
1: Şu Musa bejin.
0: E kan benerin ehli tasavvuf ej bu bir rengi çit bejin.
1: Em lebinar me kagalo çiye de Türkiye'de de bejin. Jmera uş guhdara par ve bke.
0: Bele em par ve bken. E de bejin rengi sor makama ruh temsil dike. De riya tasavvuf ede sor zamane aşkıye. Lenne aşkı ki reze. Jireze. Aşkı ilahi u şevata dildariye ye. Ev renk dahuaza gıhaştine ye. Yani gıhaştına hode nişanı de. Ev kesin ku dilevan bi aşka ilahi de soje bir rengi sor denasin.
1: Brasti jivuse sor bahsan aşkı dike rengi ki goş ho bawar binjin ewe rektiye ye nişane ewe ye ji. Brasti. Yeki go bi cesaret avi zede vez bawarim levne sor lakwa dike. Ma gotu bu sor bebera peç kuruşi ve zede bu hunlu gora dile khua dikarın her launi lisar beden aqo bikin az bawarım ku gavan bawar bikin her laun lümeti eşkwa
0: rast
1: var ya hem amje bawar bikin am bizarım ku lümeti
0: rast az jore de fikrin
1: am dar dore zede ne fikrin az ji sor sibel khak ne bu saye
0: bel az ji khak
1: tu ji khak am bab dura sor sibel be der el khak godari medbe ku nebinle me bir yar da mes be sor khak peyam emene Fatih Yıldan godare ki me taybet ej Diyarbakırcı Jmer peyam nivisandiye gotiye weşan xoş xoşke brasti sitranê we gelekê xweşim ecbandineke mezin ev her roj em we guhdarî dikin ser sera ser çava silavê germ em ji we re dişînin gotiye rengên sor û reş biborî spî û reş zêde ez ciyê hez dikim çû hevalam nesibê jî spî hez dikir
0: belê
1: spî û reş birayê min Fatih Yıldan ji bo ku beşîk te ji an natedi vê derê Ej bo tîma futbolê te gotiye anna ku tu jê hez dike tu weya jî dikarî ji me re binivîsîne û me guhê xwe bidin strana sasa serap strana ax narê li ser radyoyê

0: Bi nûçeyên din em devam bikin û vegerin welat. Di projeya 500,000 xaniyên civakî de li Semsûrê pişkên ewil hatin avêtin. Di merasimê de xaniyên zêdetirê 5,000 xwedî heqan diyar bûn. Wezîrê Hawirdor, Bajarvanî û Guherîna Îklîmê Murad Kurum got, nêzî 20,000 xuşk û birayên me yên Semsûrê digihêjin xaniyên xwe. Wezîr Kurum qada navenda bajêra Semsûrê jî vekir.
1: Yaklaşık
2: Emnezi 20,000 xuşk û birayên xwe yên Semsûrî, welatiyên xwe dixin avahiyên zeximên civakî.
1: Sağlam, güvenli yuvalara kavuşturuyoruz. Müsaadenizle...
3: Pişkatın avetin, xaniyen 5,000 rûç diyo Xodi Hakan diyar bun.
4: Bıra mıra xayin derket, ez bir kef xoş bime, Xadi Peygamberle devletin razı inşallah. Maşallah bize, yani her cina sabırsızla hediye, ey yokhane, hediye, tokyi mera derket, ya bir kef xoş bime.
5: Bir kiracıma, Sayın Cumhurbaşkanı Mehmet Tayyip Erdoğan ve Bakan Kurumlu Hadi Peygamber de razı ve bana mal hatına ne bir mal girin.
6: Çok şükür. Lümer ederken kefe meykoşa ilk defa dike mülkiye sahibi böyle. Hadi nasiba giyake inşallah. Hadi Cumhurbaşkanı Mehmet razı ve
1: hayırlı olmasını diliyorum.
3: Vezir-i Havirdor, Bajarvani, o Güherina İklimi, Murat Kurum, Li Çarçovya Projeya, Pesit Hazar Khaniyen Civakide, Li Semsuri, Beşçari Melasima, Pişkavet Nebu, Paşeci, Meydana Bajir, Yanu Veker.
2: Hem de Çarçovya Projeye de 5254 ofis, Use Duşestu Haft Qadin Ticari Didin Çekirin. Otoparka jubo 58 ve saytan heye. U hebu navan otoparkan TV maneye ku veli navenda Bajir, Jiyan Ekebre ku pek çebibe.
1: Merkezinde daha düzenli bir hayat demek.
0: Jeser Havla Darbeya Panzi Tirme 10 sal derbas bun bi ve münasebeti li seranseri velet bernameyin bi birani netelin darxistin. Deve çarçoveyi da zarok u malbatin şehidan li ser sitilin aşureyatın bahef komeleya Panzi Tirme pişte çalakiya de her kevçiyek da daayek vefaya jibo düstü pencuse şehid enme li mizgeftan aşure belafkir.
7: Programımızı bugün icra ediyoruz.
3: Malbatin şehidan bir de ayan hazır kir. Aşureya kudu sitilan da hat çekirin, jibu khira şehidin pazitirmeye hat belaf kirin.
8: Münasibetiyle
2: İsaldi çarçoveya pirozkırna roja aşureye u maha muharrem ete eme jibu bi biranina hamu şehid u gaziyen xe aşureye belaf bikin.
3: Komeleya pazitirmeye ev bername jibu biranina düstu penci vse şehidin kahramanlı darxist. Malbatin şehidin pazitirmeye liser sitilin aşureye hatın cemhev.
9: Birlikte çok daha...
10: Em bi hevre kurtin. 10 sal derbas bubun. Em 10 salan şu komeleyan xo bene qatiyan. Me bi hevre hareket kiru u qawet dahev. Em gelek hestiyar u serbilindin. Rehma xodeli şehidin me be. Me jibu rehe şehidin xo edi maha muharreme de aşure çekir.
3: Aşure bi hevkariya hiva sorhat çekirin. Pişti khutbe li İstanbul'e li mizgeftin Hazreti Ali, Eyüp Sultan, o şuhedai, li Ankara'yı li mizgefta Hacı Bayram ve Lihat Belafkirin.
0: Te tahmin kirin ku sibe seri sibe ve İstanbul'e baranake zede bubare ligori tahminin meteorolojiye ve li Aliye Avrupa'ya ki İstanbul'e baranake zede vore valiti İstanbul'e lisar medya civaki velati hüşşarkir.
2: İstanbul'e ve baran bubare meteorolojiye rapora tahmina hevaye ve şand jubo ba u barana zede hüşşari hattayin ligori tahminan baran ve hata dani evare devam bike. Vel rojavahi aliye Evropa'yı baraneke zede bubare. Li Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir'i ve baran zedettir bubare. Lezabayi ve Dinavbera Çuluş eskilometreyi debe. Valitya Stembole li ser hesabı xoye medyaya civagi hişariye kweşant. Dibe kujber lehi brusku zipkan di trafik ede astengi çebin u lazım evvelati baldar bin.
0: Şevutandına prezeyan zirareke mezinde de ahu, xweza u hayvanan. Bi şevutandına prezeyan pergala ahi xiradı be bereketa ve jü kemdi be. Bi spor jü dibeşin şevutandına prezeyan qedexeye ligore ve cotkayen ku agir berdidin prezeyan xue ve nikaribin jü devleti pişkiriye bükür.
11: Şevutandına prezeyan zirareke mezinde de xwezayı.